Fahe Allahu ge re ve ma medu evrem birin neti ama ve tibi heye fahe gelleni vegem va mihum menuvi Allahu ge re ve ma medu birin neti ama vegen nutbe neti.